sensiz kaygı, sen uzağda. Çağırsam yetmez sana, ne ses ne seda. Yegane tesellim var benim dünyada.

Aman tıça parım yer seni taparım yer gel güzelim gel güzelim gel yosma bana bana gel kaçma güzel bana bana gel kaçma güzel nerede olsan atı çaparım yer seni bularım yer gel güzelim gel güzelim gel.

Yazıcı, filoloji üzere felsefe doktoru, medya üzere expert, Bakı Devlet Üniversitesi'nin jurnalistik fakültesinin müellimi Natevan Demirçioğlu.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köşte sen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimi böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dili. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini sağlayacak.

tanıdığı söze dayar eğmedik. Karanı ahrenge boya beyledik. O günde o anda hiç olmayaydı. O günde o anda, o anda o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde.

bildiğimiz o, bilmeyirik biz. Gecen süpedek güneyirik biz. Gelen gideni dinleyirik biz. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir söz biz dağ eyledik? Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya beyledik. O günden,

çok zengin dildir. Bugün 50 milyondan çok insan için Azerbaycan dili ana dili. Ancak temiz, saf, edebi Azerbaycan dilinin koruyucuları biziz. Müstakil Azerbaycan devleti.

Sensiz kayıp, sen uzağda. Çağırsam yetmez sana, ne ses ne seda. Yegane tesellim var benim.

0: Radyonun veteran emektaşlarının çok büyük zahmet olup ben fırsattan istifadə edip veteranlarımızı radyoda uzun iller çalışmış insanları, hal-hazırda təqaüddə olan insanları ben təbrik eləmək istəyirəm. Doğrudan da eğer bu şöhretli şerefli yola baksan çok güzel, rengarenk, yadda kalan verilişler yaranıb bu iller ərzində. Bir daha ben kollektivi təbrik edirəm, can sağlığı uğurlar arzulayıram, bol bol sevinç ve onların yaradıcılık imkanları tükenmez.
1: Emektar İncəsənət xadimi, kino rejissor Cəmil Quliyev.

Körpü. Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azerbaycan torpağı.

bit divandına yanzde hezar set hefti 5 megahertz. Buna bir radio az nıkıt inter. Udrupela radio intia sayta internete zindi www.nıkıtastv.asti rumal kirini. Hundukarın bunar nişana elektron radio int at

0: Dora Azerbaycan'a, radyoya navuna tabiye hastalık.
1: Efrandarya Ahmet Epo Mina Avin Kan Yengür, Yenki Ayon Kırdistan, Her Timşi Belekiyan Dikka Bilgabil Dikişe, Red Rej Buni Heza Xaziye Dedike, Bidden Yeki Xazayi Xaşva Dikke Güşe Güş, Ujuki Derbazdı Be, Tani Hem Buni Şem Buni Tine, Derdoran Dikhemline, Jiyana Mrovanra Rızk Bereket Etine, Van ürühtardı ki, çıkkası deşt bestin arana hevci aveciyaya safın, am kurdayın Azerbaycan yeşi hevci efrendariye Ahmedi hepona. Lavra, evli Azerbaycani dumak eski bedevni isari zamanı zikmakiye. Salin siyi ya set saliye bistada, dınava salin heytiye qaza Kürdistan'ı da çent pürtük bu kurdi hattına vaşandın. U lemajı iro embe serbilindayı bu şabundu beşin veki lı Azerbaycani bu kırdı çent pirtuk runayı dittine. Lemmi xabın ev pirtukana mina taviye mina xevneke hattine çune. Juan tıştek ne giyiştiye silsele tame. Veki es hakkı ke bini meser zaran bula juvet tükes şiştberiye peşta neyne. Drava dünya Kırda da pürtük gerlekti hattına vaşandını. Leli Azerbaycani beyhil vaşandına gaza Kurdistan irra yani ki jisalin siyi hattan isala hazar nesin nodi tü pürtük bu kırdı ne hattı buna vaşandını. Hama ve sali pürtüka Ahmet Hapoye buna ve bavari ronahi dit. U buna dündan silsilata me bavari ke mezinani. Pirtuka Bavariye Merra Bavariyani ve ki zamani ündan nebe. Romana birini biriname kulla dileme derhiste holi ve ki evana bir set salava neyine bir kirini. Kava derdi birini külle eyan buni şunda dikari dermani ve peyda ki ona kanç biki. Pirtuka karubarin gelli kurdubona hamela folklora gelli mehalata ke nebinyayye. Taybetiye, jüberkü ve pirtuk eda ve kokin üsahane evana jü aliye beşeke gellemede yenkü juvalatı yuha qattiyana hattına efrandini. Esiren hüyni, esiren gelli primilyona kü herkes bu avaya ki dıbarine le dudermane ve serake yek buna hevdü girtine. Revye bir mal da ev yekattiye nitrandini ve ki Kala mire ki bemal dedigi hija malakha Kurdistani u armanca hemu temene u jani da miyasserdi be. Hamildarin jani bersivdariye torivana ya bergelli khe ber dosto gire khe ya ferze. Torivan dıkhaze nisra dağıttira tora bide veki bühürüye khe bir nekin himşi buna gelli khe Evladın layık serbelind bin. Her dem, her roş, her saat hizmeti gelli xebikin. Hizmetkariye her evrinci evakü jana xebi mirani bi dürüsti derbaski bila herkes bi dileki beristana beje ev evladı gelli xe kurda. Bi taybeti kurdin juvalatin dereke dijin. Bonavan pır peviste. Çava Ahmet'e hepu hemi emre kada geldi kere teni bilindayaniye. Ez dirokzan ninim ve iro evyek rastiye. Çaranusa kurden Azerbaycan'ı hattıya giyiştiye reyze gelin hindik jumar. Mün derra dituve ki derbari kesevetiye niştumaniye Ahmet'e hepu da çen giliyem bejim. Mevgot ve ki af kuza janam rovan dhemline. Lecarna av, xeyrra tevayi, xerra bobala tejitine, ziyani dede derdoran, le avak ganiye, avak gücü, kuraya erdedi, tüdema xerabiye ziyani beştan ayna. Efrandari jiyana Ahmet'e hepoji, jü kuraya dili vite, çi dinu ise bila binu ise, tekıldat dine ser veyeki veki, گله خر سربرجیری نینه هر گاوی خر چا گلد بیجه ست چر دپیوه پاش داویجه وکی قم پسمان را دوستوگران را گله خر را دولتکاری را زیانی نینه نکو مینا هنکم وکی خود ددن کفش چوا خمکش خیرخوازه گلو خواه لیکرنه خواه دا تنه کارا خواه دینینه برچاوان گواه هنکی تاکی خورجاوان خار بونی باردکین دیچینه والاتین درکه گلدکینه ناور روشکه گران باشه جی بونا خیره خواه جوور گور داویجینه بستانی وی وی آویه شیلو دکین خواه ددنه کفشه چوا درکیشی گل هیا سیاسی تو دما نگار بویا جیانا احمده ها با یا مینا آوا گانی شیلو گه دناوا وعدیر و برنا چند سرگوانی رسپوبیلکای سالین دریش بایویرین برسیفدار دا کار گریه بویا صدر یکم یه ناون

ve çanda kurt ronayı. Çend sağlam bu ya redaktori rojnama denge kurt. Jiroja hulukandına sala hazar nesin nosisya hattani van sağlam davayı serveri beşe zamanı kurdu ya teleradya devleti ya bu ya. Le cerekşi ne bal geldi ne bal devleti de göveki neti ne avitti ya. Lamajı naveki balın rumeteke mezin kazançkiriye. Dili ki vi baltukesi nabedüttü.

Lavigü, Hünşirin yeşo, Kırdistan'ı bakur gotgü, mamos da hividi kim, unkinge bihazın, peyva bime oteli, leyva da me tünebu. Jani da hasret kesara her mrovi haya, ledivi ali da hastin kesayetin hele daha kurudu be. Esser ve bavar yemekü, armanca hamu kurdin dünyaya evavaki, hara Kurdistan'a başur, Kurdistan'a azabı bine, ziyaretke. Le, binyettamın, hesrata veled, armanç hastine dittina Kurdistan'la Azerbaycan'ı, dıbal du kesayeti meynavdar da bu avay giydim bu. Yani ki, evana şevru dikirin ahini, dilevan dikizeri. Yekci kelbecara rengin, helbestvan, Lepolivan, Diroguzan, Etnograf, Kadani Zani'nin insiklopedik Şamili Selim Eskeri bu ki Hesrata Kelbeceri, o Kurdistan'a azan, Çava Gülberi Xerrabir'e akasar. Yekşi, Nivisgari Meynav Eyan, Lepolivan, Folklorzan, Nefstari Civakiye'ye Serbalan, Pıştovani, Bepıştan Ahmet'e Hapubu. Şükür. Ahmet'e hapu ne ki Kurdistan ziyaretkir. Hemji ji aliye var heşini Nemir Mustafa Berzani, prezidente Kurdistan'a azakkek Mesud Berzani da hatta pejrandın. Çent pirtukyen vi lehevleri hattına vaşandını. Az bıxa şahede veyake bu muvaki civakiya rekşembirin Kurdistan Ahmet'e hapu rundun astıkin. Rumata vi Kalameri Kurd bilindigirin. Az bıxa şahede veyake bu muvaki civakiya rekşembirin Kurdistan'ı Ahmet'e hapu rindin astıkin. Rumate vi kalameri Kurd bilindigirin. Mırılı hafat tavi mamosta Ahmet'e hapu despebuna sala 2011'da çum Kurdistan'ı. Nitrandını ve seradanı ne ki az ukadan kalamin her ahvosta ve nikaribe dınava gotarak eda bidin. Germirov ve Hürgeli der hakka van çend roja kümel Kurdistan'ı derbas gir binivise ava bebe karpek ekemezim. Lemin terradit kana çend nerine xe hara ferziyen ki dikarım bebine balkeşya herkesi binivisin. Buna peşvaskirina mamosta çend avto şandı buna aeroport Firindekhane hevlere navnete uya ki bir nühtemi buna çend salin dağıttı rahat diye avakirini. Çağımın jore got derbari efseredan da behürgeli nikarın gotarak yada binivisin. Tani biranine ke binine hole ve ayan ve vaki Ahmet'e hapo çavalı Kurdistan'ı din askerini o Kürden Azerbaycan'ı çava temsil u serbirindike. Birinci sıbatı sala 2011'da şuna ziyarete tırban Nemir Mustafa Barzani. Bir televizya fermi evlakarıya ziyareti hatta kişandını. Ve gerrini şuna bernamin radyoacı buna ve Barzan yakı bereda meddevat kiribun. Servere ve embe dilgermi peşvaskir. U berbir imameste bu. Kek Ahmet'e hapu. Un bi xeyr attın, ser seran, ser çavan. Min usazani vana jiberi da nasın. Ve ev çirik eji hatta zanine ki ev galamir nave nivisgari ayan bihis diye. Em darbazi odaya servir bun. Diska serpeyat diye Ahmet'e hapo ya bu nave biji biji barzani u xaribu radesti redaktore girene şunda mamoste şana minkir Minji çanta, çant pırtıkoy mu derhiz ki bütüme ev redaksiya radyoyu. Mamosta Ahmet Tinek bir şarmoki gud. Kakemin, ez van pırtıkoy kua dedime radyo ava. Dikayma ve kirhat dibe. Merik rabu serpi, hemu pırtıkoy mamosta yenkü hattani naha hattına vaşandını, jikunçuki peşkuna kuay mezin hılda peşberi medani u gud. Ahmet'e hapu, nivisgari delal, min ev pirtukana xandiye, veji başnastikim. Jidile min hesteki fırna.